ke disono. Bana ke disono. Jwale o tla fumana rona re ipolokile re re he ho abata fela re tloeletse bana bana e le bona ba ileng ka ntle ka nnete ha re boneng hore bana bana le bona re a ba.

0: amani amandi wa makaga mufuje wo
1: ai
0: wa kya kwanda
1: ai
0: ya kya kwanda juba mehra wa kaba
1: ya
0: o zangu kuzela dogo itie o lune banga
1: ara
0: munna mulo joti muno hadio
1: Ah,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,